Wezaretan Enerjiya Timin Tekniki u Endezyariye le kampanyaya giştiya ave ve xarine u ko kanala sisyone le deri zore yandız daha ko sisyone ave ve garandına serkare u akbeyin gavajı kahatiye hişta peydabuna şırtuğmajin guan gavaj bu ko ve garandına amuru alavin jbu sisyone kar و کو بکه جی بری گوش بو کو پرستن آوان جی هات بورا کرن جترسو کو دبن آوه بلنده جی و چمه فوراتی ده جی بمینه.

0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle iyice.

Xelkamaya Eylül'ü Sırf Vazire Ko Türkiye Fidan Ko Dakhiyane Gut Bejeyin Bir Ferehenen Jibu Ko Zedakirina Hatta Kavak Hüstüne Ya Heri Müstratikici Koş Türkiye Despeydike Odisar Ahasuri Ordunirajı Derbas Tuvalatı Gendabe

panalı uruğun işçeni lükteyi. Dedem alükteyi de panalı bir nabeyku ve bazırganiye de Asya, Nujnu ve Türkiye ve Suriye de jit ile darxistin. O da ve planı da jit ku her du vaziri bulot u şiarji beşdar yadibin o plana jitje aliye berpirsin ku nuçeyin aburi u deryayı yeku anadolu jitku serhatiye akanji ve jitte bre ve bre. Orunuştuna ku diplomatik. Durunuştuna ki taybeti de. Balyozi Ankara'yı ile Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilbirina yenki nubiye yenki dınavbara her duvalatiyandı. O her vahajin behseko entergasyona ku aburya liheri meydike. O planeji ku fersandaya oku postayici kürünüştüna bennavedi serdemanu o fersanda oku potisyona ko beştariyan ko vankesanji brevedi çe. O saroki odaya peşe sazi yege gaziyantabe Adnan Yenverdi. Saroki odaya bazırgani yege gaziyantabeji Mehmet Tanji Yıldırım. Saroki odaya bazırgani yege helebeji Mehmet Said Şeyh Elkar. Saroki odaya peşe sazi yege helebeji İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیر هرمایی ری به بریا هلمه هرمایی غازی انصابه انشاسا آنان دولجی کارم که کشلار و ته بره و برین. او دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبه یکه دوار آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده.

Her devre hele be dikşandı. O diyar kirin ako mimariya mizgefti. Bu avahiye ka ko çamandoye o ka hamiye jide naskire. Konumi jiya ko mimariya o ko hamame islami jiyen kapne şubi ko dikhine hev. Mizgef, khuda na ko qobbeye ka ferehe. O mimariye ka bilinde. Kuşu devrin kuşu rengiya en ko derdura ta khejite ditin. O her vahajin, Hawshaka nahaf khashiya ko naf khayi ujbu konu mashkirna ujhin mejaya taybatiji ujbu jihane hiya.

Vahdettin Avazi'yle parasına legal şanda ya Suveda'ya vazire parasına liwa ku endeziyar murhab Abu Qasra dini vizgaha khayali şamedeji ko peşvaziya le şanda ya ka parizgaha Suveda'yı kirye ko ko serki şia vanjinu neriya ko mefdaya şeyh karmi şeyh Elias el-Belousi dikirye u ko diddamay Vahdettin'e deji gohle ko reva kirina ka dabariya rauşe parizgahi hatiya girtin. Thank you.

Ne demin beri sat sala bistan, gıhertine ve zanyale herim ayroşelatan avi. Bu yerin kuşin gavariye nilmezin ve dehatin gredan. Lebita vahiya gencin vancı bu yerin liserko navçaya buçuk, mina navçaya çiyaye kırmenci bir hendik bu. Oje heyle kadın be, gısırışta navçaya çiyaye dijuare. O tekniye ka kuşinayı çiyaye kırmenci, ejber bajar o vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xuzayi li ser şineyi çeyin ku kuçberiya u çijiyen ku gondiya dilantiya angu ji şineyi kaçiyayi kirmenj ji ber wergehen ku şaristaniye ve dur bu. U ji xaşi siyasati ji li ku wergehen bajir ji te kirin. U duwan uşanda ji çarekiyen civaki u rezani. Di navçeye çiyayı kırmış, be tefgerin ku, serokin ku huzan uru berin civaki ve dihatın giredan. Lek u di gelüveşi siyasata girana ku, di çerçuvaya feredeşi dihata girin. Vakime li jur gud, ku li duri vanji angoji li paytıxta u bajarin mezin, dihatın girin. O be tavahi, bu yeni nizani li navçeye çiyayı kırmış, لست سالان بره و هاد مشی. جست سالا کو سیزدهان زاینه ده. او را سالا کو 1516 ده. میرین میدانی این کردان او کو نیفین وانجی این کو چانپولاتی هوال دیدن. دا کو سرخابونا امارتا خالک لسیجه کو دسلداریا حکمین کو هلبه یین مملوکیان بپاریزن.

Havdettin A vaziri parasına legal şandaya Suveda'ya vaziri parasına Livak ve Endesiyar Murhab Abu Qasra Dini vizgaha khaya li Şam'e de jiko pişvaziya li şandaya ka parizgaha Suveda'yı kirye koko serki şia vanjinu neriya ko mifdaya şeyh Karmi Şeyh Elias Elbeloğusi dikiriye u ko diddamey hevditine de ji gohle ko revakirina ka dabariya rauşe parizgahi hatiye girtin.

Parasını sivil duhar uja tuşşamı, distudu çarku, agar buketin alı sanasarı suri hati evem randın. Udu brindar jidin naf sivilanda, legel kozariyar yen maddi u dazgahin kozeviyin de hati atu markerin.

Ve bir yer yakışı da staya gıştı yadar gaha ogan rukan ko otomobilin ko Suriye'ye ko je Türkiye'yle rundra ko maha. Çara kaja çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankaya xune yalır ve bariyatın Rusya hemzenizdeki 35 kesin ki xune de çalakiye ka behelkaf karuja cihaneye ko bakşina xune da ko hef saatan ko berdavam kiriya ver girtina ko armanja bala fikirina çanda bakşina xune ye ko dildariya u peşkirkirina ko do peya ko strateji jizbu ko da birkirina havjadariye nakhaşin ko bence şeriye ko Sanatı kimetiya ko gorsi kanu ko jiravşen havja çune u bejeri avji çalakiya be piştgiraya organize kirna çanda aliyen ko pek hatiye u da navdeji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bijişkanji ko malaya sivilanji u ko bira ko parisna zaru kari xisina u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina liqade hişyar kirina civaki beşkeş kirina ko matariyen hişyar ya beşkeş kirina ji xune u vaxarine ji jibu ko bakhşandina da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.

panāloro nishtene luktaye. Dedema luktaye da panala binave ko babazirganiye da asuya nuş nuva Türkiye u Suriye de jit ile dar khistin. U deve planı de jit ko her du vazire bulot u şarji beşdar yadibin u plana jije aliye berpersen ko nuçeyin aburi u deryayi ye ko anadolu jit ko serhatiye akanji ve jit ebre ve bere. Urunishtina ko diplomatik, durunishtina ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı ile Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilbirinayın ko nubiyeyen ko dinavbara her duval altıyandı. O her vahajı, behse ko entergasyona ko aburya lehere meydike. O planeji ko fersandaya oku. Posta yiyecek kuruluştuna ben navedi serdemanu, o fersanda oku, potisyona ko beştariyan ko vankesanji brevedi çe. O saroke o daya peşe sazi yege gaziyan trabe Adnan Yinverdi. Saroke o daya bazırgani yege gaziyan trabeji Mehmet Tanji Yildirim. Saroke o daya bazırgani yege helebeji Mehmet Said Şeyh Elkar. Seroke odaya peşe saziye hele beji ima taha el kasim. U afilana jiji aliye ku mudiri herimaye ribeberya helmi herimaye gazi antrabi enjasa anadoleji karem ko koşlar vati bire ve birin. U dedeji gringiya stratejiki hata diloke u hele beyi ke duvari aburi u bazırganiji de nerhandi.

Ve bir yer yakışı da staya gıştı yadar gaha ogan rukan ko otomobilin ko sugeye ko je Türkiye'li rundra ko maha. Çara kaja çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankaya xune yalır ve bariyatın Rusya hemşenizdeki 35 kesin ki xune de çalakiye ka behelkaf karuja cihaniye ko bakşina xune da ko hef saatan ko berdavam kiriya ver girtina ko armanja bala fikirina çanda bakşina xune ye ko dildariya u peşkirkirina ko do peya ko strateji jizbu ko da birkirina havjadariye nakhaşin ko bence şeriye ko Sanatı kıymetiye ko gorsçı kanu ko jiravşen havja çune u bejeri avji çalakiya be peştkireya organize girna çanda aliyen ko pek hatiye u de navdeji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkanji ko malaya sivilanji u ko bira ko parisna zaru kari xısına u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina liqade hişyar kirina civaki beşkeş kirina ko matariyen hişyar ya beşkeş kirina ji xune u vaxarine ji jibu ko bakhşandina da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.

Demin beri sat sala bistan gıherdine lezanya leherime röşelatın avi. Bu yerin kojin gavariye nilmezin ve dehatın gredan. Lebita vahiya gencin vanci bu yerin liserko navçaya buçuk mina navçaya çiyaye kırmenci bir hindik bu. Oje heyle kadın be. Gısırışta navçaya ya çiyaye dijvare. O tekniye ka koşineye çiyaye kırmenci ejber bajar o vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xozayi li ser şineye çeyen ko kuçberiya o çiciyen ko gondiya dilantfya angoji şineye ka çiyaye kırmenc jiber vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O jexajı siyasetici li ko vergehen bajerji dekirin. O duvan uşandaji çarekiyen civaki o rezani. Navçeye çiyaye kurmuş, betef gerin ko, serugin ko hozan uru berin civaki ve dehatın giredan. Lek o digelueşi siyasata girana ko, de çerçuvaya feredeşi dehata girin. Vakimeli jur gut, ko le duri vanji angoji le paytaxta o bajarin mezin, dehatın girin. O betavahi, bu yeni nizani li navçeye çiyaye kurmuş, لست سالان بره و هاد مشی. جست سالا کو سیزدهان زاینه ده. او را سالا کو هزار و پینسل شازده ده. میرن میدانی این کردان او کو نیفین وانجی این کو چانپولاتی هوال دیدن. دا کو سرخابونا امارتا خالک لسیجه کو دسلداریا حکم این کو هلبه یه مملوکیان بپارزن.

Ve bir yer yakışı da staya gıştı yadar gaha ogan rukan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundra ko maha. Çara kaja çarxayı ko vizyayı kadına hatiya afukirin. Bankay xune yalere ve bariyatan Rusiye hemzenizdeki 35 kesin ko xune de çalakiya ka behelkaf baruja cihaniyo ko bakhşina xune da ko hef saatan ko berdavam kiriya vergirtina ko armanja bala fikrina çanda bakhşina xune ye ko dildariya u peşkirkirna ko do peya ko strateji jizbu ko da birkirina havjadariye nakhaşin ko bence şeriye ko Sanatı kıymeti ya kogor çıkan u koji rauşen havca çune u bejeri avci çalakiya be peştikira ya organize girin a çanda aliyen ko pek hatiye u da navdeji heyva sora suri parisina sivil sendakaya bejişkanji komalaya sivilanji u ko bira ko parisina zayru karikhsina u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina liqade hişyar kirina civaki beşkeş kirina ko matariyen hişyar ya beşkeş kirina ji xune u vaxarine ji jibu ko bakhşandina da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.

Parisin sivil duhoruja düşşəmi dissudu çarku agır pəkətin alı sanasarı suriye hati evəm randın. Udu birindar jidin naf sivilanda ligel kozer yariyen maddi u dazgihin kozeviyen de hatiya tumar kirin. Çafkanin herimi se zarokin hatına kuştin vaki anjama teqina lokmaya erediye kole berhamaya rejima ruhamdina davrako suhani yeli gundawari hem se damako wampes ko der çarandina.

Ve bir yerine karşı da staya gıştı yadar gaha ogan rukan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rumdına konuha. Çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankaya xune yalere ve bariyatan Rusya hemsen izgi 35 kesin ki xune de çalakiya ka behelkaf karuja cihaniyo ku bakşina xune da ku hef saatan ku berdavam kiriya ver girtina ku armanja bala fikirina çanda bakşina xune yi ku dildariya u peşkirkirina ku do peya ku strateji jizbu ku da birkirina havjadariye nakhaşin ku bence şeriye ku Sanatı kıymetiye ko goşçikan u ko jiravşen havja çune u bejeri avji çalakiya be peştkireya organize girna çanda aliyen ko pek hatiye u da navdeji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkanji ko malaya sivilanji

Ve bir yerliye karşı da staya gıştı yadar gaha o gömrükan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundra ko maha. Çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankaya xune yalere ve bariyatan Rusya hemsen izgi 35 kesin ki xune de çalakiya ka behelkaf karuja cihaniyo ku bakhşina xune da ku hefz saatan ku berdavam kiriya ver girtina ku armanja bala fikirina çanda bakhşina xune yi ku dildariya u peşkirkirina ku do peya ku strategi jizbu ku da birkirina havjadariye nakhaşin ku bence şeriye ku Sanatı kıymeti ya ko goş çıkan uko jiravşen havca çune o bejeri avcı çalak ya be peştkire ya organize girin ağa çanda aliyen ko pek hatiye o da navdeji heyva sora suri parasına sivil sendakaya be jişkan jik homalaya sivilanji o ko bira ko parasına zaro kari xısına o saziyen ko gashpedanin o heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina liqade hişyar kirina civaki beşkiş kirina ko matariyen hişyar ya beşkiş kirina jihune o vaxarine jihbu ko bakhşandına da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.

Ya Türkiye, Mustafa, Gomuş, Osaroke desteya reveveri heri mayu peşa sazıyeci, organize ya kukasiyan tabeci Cengiz, Şişmek, Osaroke yekteya o hender karenko, Antalya'ya başa Roj Helat, Omat Akcan, o avruştuna cici Ali reveveri nuşaya aburya yanja sanodole veko, Mirva Ozam, Uçakar ve jikote birebirin. O te peyan. Kodil okseye deşi. İmkani ava kırna harime peşe saziye o bazırganiye yeko organizin ya taybeti jidin avbara diloke o hele bedeşi varen ko gud beşekre. O ev yak şişe kodilar belli berko ve berhinin ko berferah veji ve kadako pargalaka helbirine edin avbaran karaka o zaman sarı hatta kusin oraya navvara her duvalat yancı vera ava kirin.

Tam baş, gahdarilma xaşavistu delal. İro bernamaya ma hankor eser efrine çizane. U ajaliyana borama. Briya radio delal. Kamaya iro leser demin beri sıt salabistan gühürtina rezani leherim öyrüşlata navin. Veren behevre nasıl ki?

Yedimin beri sat sala bistan gıhertine lezanya leheri mayroşelatan avi. Bu bu yerin kuşin gavari yenil mezin ve duhatın gredan. Lebita vahiya gencin vanci bu yerin lister ku navçaya buçuk mina navçaya çiyaya kırmenci bir hindik bu. Uca heyle kadın be. Gısırışta navçaya ya çiyaya dijuare. O tekniye ka kuşine ya çiyaya kırmenci jiber bajar o vergehen ku Şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xuzayi li serşineyi çeyin ku kuçberiya u çijiyen ku gondiya dilantiya angoji şineye kaçiyaya kırmış jiber vergehen ku şaristaniye ve dur bu. Uje xaşi siyasetici li ku vergehen bajerji tekirin. U duvan uşandeji. Çarekiyen civaki. O rezani. Dinafçaya çiyaya kırmış. Betef gerin ku Serokin ku huzan u roberin civaki ve dihatin giredan. Lek u digelueşi siyasata girana ku de çerçuvaya feredeşi dihata girin. Vakimeli jur gud. Ku le duri vanji angoji li paytıxta u bajarin mezin dihatin girin. O bitta vahi. Bu yeni nizani li nafçaya çiyaya kürmeş li sit sağlam bere u hadimeşi. Cistet sağla ko sezdehan zayinide. Ura sağla ko hazaru pensil şazdehde. Meyrin meydaniyen kurdan oko nifiyen vanji enko çampolatiye haval didin. Da ko sarhabuna imarata khali kiliseyce ko desildariya hekimen ko helebeyin memlukiyan beparizin.

ver, em kişin doğu ya xeleka maya iro. Kwa Juliana bora bum. Briya radio delal. U gelek spas, jbuk uhdar kirnawa. U hatta, hundi kefu khanshide biminen.

Parasını sivil duhar uja tuşşam edis du duçar ku agar buketin ala sanasari suri hati evem randin. Udu brindar jidin naf sivilanda li gel kozer yar yen maddi u dazgihin kozeviyin de hati ya tumar kirin. Çafkanin herimi se zarokin hatina kuştin veki encama teqina lokmaya erediye kole berhamayin rejima ruhamdina devra ko suhaneye li guncavari hemse edema ko wampez ko derçarandina.

ku Anadolu'ya elvajiko de organize kirin. Bu bejjariya ku aspa asta bilinci Türkiye ve Suriye ji bireyve diçe. Çalikin luktayı, yinko de rujakke de ku dudumine, linavında kongara o honeriye ye ku mavara ya lizaninge hakazi entabeti ile darxistir. O de luktayı de ji vazire ku Bazırganiye ya Türkiye ya Kolizaninge Hagazyan tabiji. Omar Pulut, Vaziri Aburi o Pişvasaziye Yeku Suriye Muhammed Nidar Şihar, onun eriye jisak turakara her duvalatı yanko amadene. O bernamaya uku ahaftına despeki. Luktade nişandan ako filmeki ko lisseti kilindi ruki dinavbara bajare diluki a Türkiye O hele bir Suriye'de disfekir ya. O de filmede jibal hat yakşandı. Sercihi vana jografi erdingari le serriye ko hevrişmeye operasanda ko putnasa lenko yende bilinda her duvalatiyan u bajaranda. O le guri bernamaya ahaftın ades peki. Je ali esteroke destayari ve beryavri ve beryogişti ya ancasa Anadolu'ya ko Serdar ko kargoz bajji te kire. U her vahaji, şari darya bajare mazin Gaziantep'e Fatma Şehin u parizgare ko Gaziantep'e Kamal Çaparji de ko guterin haji peşkeşi diken.

Parasını asivil duhoruja duşşami, distudu çarku, agar buketin alı sanasari suri hati evamrandin. Udu brindarji din nafsi vlanda, ligel kozari ariyen maddi u dazgihin kozeviyen de hati atu markerin. Çafkanin herimi se zarokin hatına kuştin vaki anjama teqina lokmaya erediye kole berhamaya rejima ruhamdina davra ko suhane yeli gundawari hem se damako wampes ko derçarandina.

Ve bir yer yakışı da staya gıştı yadar gaha ogan rukan ko otomobilin ko Suriye'ye ko je Türkiye'yle rundra ko naha. Cara kaja çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankaya xune yalır ve bariyatın Rusya hemşenizdeki 35 kesin ki xune de çalakiye ka behel kafkaruja cihaniye ko bakşina xune da ko hef saatan ko berdavam kiriya ver girtina ko armanja bala fikirina çanda bakşina xune ye ko dildariya u peş girkirina ko do peya ko strateji jizbu ko da bir kirina havjadariye nakhaşin ko bence şeriye ko Sanatı kemetiya ko goşçikan u ko jiravşen havja çune u bejari avji çalakiya be peştgiraya organize girna çanda aliyen ko pek hatiye u da navdeji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bijişkanji ko malaya sivilanji u ko bira ko parisna zaru karikhsina u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina lekade hişyar kirina civaki peşkeş kirina ko matariyen hişyar ya peşkeş kirina ji xune u vaxarın ji jibu ko bakşandına da ko handana bakşendu dumar beken hatiye kirin.

Tamala başı xoşba qahtarılma xoşavi studi lal. İru ambuvara bernamaya hon kuleser efrine çizane. Ve Juliana Burama. Briya Radio Delal.

Parisin asivil duhar uja düşşami, dissudu çarku, agır bükətin alı sanasarı suri hati evam randın. Udu brindarjidin nafsi vlanda, ligel kozariyar yen maddi udazgahin kozeviyin de hati atumar kirin.